Videomuyla dedim videom cüri aşkı o karanlığı ben mi? Ben de değil. Ama

Lugar kanla kabinet kalıbı lugar kan kabinet sesi en yüksek. Tabii, tabii, tabii.